Türkçe tartışırsa hepsi dinliyor. Arjun Dev bir maradi de. Bir Twitter bir araştırdım. Hatta sabına neyse biraz maniyat. Sab to bina ao इस शब्द के अर्थ विचार महाराज जी ने पेश किए।